0: Whenever I can't sleep at night, I like to listen to RadioAlabestro.com.
1: Havranım ilk ırsı Hüsus ve Baruk Esnamet. Esnamet ha Hüsus Erbuna kıyla tıpam lulu. Tıpam kıyalı. Tıka mekra. Mükeo pek tıpamınım ilk. Hüküm kaval Hüsus.